0: اف بيست دو ما هن كود سلطة بشر اسد لسوريا هلوشيا جوي دمي وحتى نهام مليون اكو حيصر حزار پنابر وغريانا سوريا جوي هجمارا پنابر انكو وغريانا بينسد و حيشت حزار كسجي تاني پالاورين نافچا و گنداوارين سرب پارزگا حلبينا
1: Kriza borsaya o fonen veberhinanı ile Türkiye berdağım dikin. Partiya Dadu Geşapi'dan AK Parti o hükümet avi ve piştevaniya Partiya Tevgeran Netopriz MHP u hevalbendin xo yen dınava hevpeymaniya xo da hevildin rubruy ve krize varın. U reli ber kurbuna ve yeke bigirin. Sarok Komari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser ve mücare dahuyaniyek parvekir u ragahan ku ev tevahiyya pevajuye u revşa borsaya dibin kontrola xodet girin o hışariye ke tunci da berpirsan o desşan kirku evi bitu avayi pişgiriye nedin wan kesin ku lipey berjavandiyen xoyen şahsi takı kesid girin. De derbare tedbiran deji Erdoğan Ragahan ku wan be sarokatiye cigriye sarokomar komiteye ke berfireh u xadi desalat avakiriye. Da ku karubarin hemahengiye yen tekildari wan fonen ve berhenane yen ku de ben tesfiye kirin brevebbe. De heman demede komiteya çavderiye ya devleteji erkdar kirye. Yek jivan kesin ku nave ve de ve dosya gendeliye de derbastı be cigira saruki giştiye AK Parti'ye ya nave Fatma Betul Sayankaya'ya. Sarokomar Türkiye Erdoğan Beyku rast rast nave sayan bine zaman ragan ku eme hatır juan kesin ku xaleti andıkın bıkın. Ulle peyber yen ku peyber juandiyan kuyen kesana edicin eme hatır juan bıkazın. Edi tu tekliya me bu wan da tüneye. Ev destrejiye li mafe gel u devlet edgin. AK Parti dibije pakıca u kes nikara nave partiya me bıkabın siyaşık u gumanandı.
2: Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların...
0: Bila gelin me dilrahat be. Hükümet u devleta me rauşe de bin kontrol edigirin. Amca roja yekken va ve pevajoy de şupinin. Ami barriya saziyen xo her tişte pevist bikin. Me bir yara gutu beşkirin u nakşa riya xo diyar kir. Dve çarçove de me be sarokatiya cigiri sarokumar komiteye ke xodi da salat avakir. Bawar bin ku emi ba awaya ki serkefti jve pevajoy derkevin. Kemasi de ben çara serkerin u aburi u bazara dari de bi tamami be parastin.
1: Cigri saroke gişti CHP ku de heman demi de berdevke ve partiye Muslim Sarı li bajari amadeyi bakure kursani be aligirin partiye kore civinek pekani. De ve civine de gotarek peşkeşker u Muslim Sarı de gotarek kode rad gihine ku evveke CHP pişgiriye dedin pevajoya kolli Türkiye temeşandın o giringe ke mezin dedin veci.
3: Ta geçmişten getirilen bütün köklü sorunları açısından
0: Cara yekeme ku derbari çare serkirna pırzgirikin demdiriş arlı vırda atmosferake siyasi derketye hulu. Atmosferake ku teda tevahi bürokrasiya evlehi ya komara Türkiye hükümet u opusyon u herva lehev kirneke berfira acivaki ba awayaki giring lehev kombune. Ez giringiye ke mezin dedim ve atmosfera siyasi u bi tamami ve de parizim. Vaka CHP em khudi li ve pevajoy dertkevim. Beli em pijgiriye dedin ve pevajoy u vaki ku mijareke jiyani u giring dibinin. Vaki partiya ke sosyal demokrat berpirsiyariyen giring dikevne ser mille CHP. Pijgireka pır aliye em bawerdikin ku derfeteke diruki li peşiyamaya jibo ku em hamu van aliyan binirkin u nikaj bikin. Yani em de havurdoleke u hadane li ser wan ba axvin ku çek bedeng bune u şer an pevçun tuneye. Dve em je perspektifin pır ali nezik ve mejare bibin. U em hebuna ve bingehe kabul bikin. U cara kedin rola ke diruki di keve ser milime.
3: Her zamandan çok ihtiyaç var.
1: Li Türkiye nezi 4000 kez bi tohmetaş teşvirkirina tundutici u pekanına tavanan hatne bin çafkirin. Jve hecmare zedetri 300 kez cezaya girtige helvan hatta birin. Piştü erişen li ser dibistanan bi taybet, Vezarata Kare Hunduri ya Türkiye li ser kesen ku, li ser toren civaki mruvan teşviqi tundutici u tavan edken dezbel lepirsine kekir.

0: Nahezin Türkiye, tınav Irak'ta. Cihar ilser babete Türkiye amdi rağsın, naf Türkiye'da. Evru babete ki diye hey, lüeri. Babete pevajua aştiye ku du sale tımam ser pevajua aştiye da derbazdı. Ku be slavu tevqeyaka devlet bahçeli, seruki MHP despekir, geçte derkirin ayasa pevajuyi. Nükeji, çave hemiya ilser cibcikirna briyara PKK bu çekdana ne da ku yasat şe et biya ve cibcikirne da digel ve çende ji orcelan sozen xoay bücehin ayna le et ma ve pevajuyi da da xoaziyen PKK partiya deme o bahçeli hatine ratkir. Ve çabzanız Evrika'da Rojev Ankara'ya ya çavaya jber ku salaya sadanane ji despekiriye. Yedi ev ji despekit o du sal jib ser pevajoye da derbaz bin çaf li cevcekir na yasa pevajoye. Nuşegana ma sidar basut li Ankara ya zigelme da zan yari ile füye ne zetir. Sidar demeda baş sidar rojav li Ankara ya çoğu dumayık zan yari çine.
1: Kajin iro dema pişti pinci u yek rojan dema yasadani nanu despedi ke de saat çardan de ve lijneya gişti birunuştine ke taybet ve despedi ke u numan kurtulmuş seroki parlamentoyu breve bebe lebele despedi de ve serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bahfe naha ve Erdoğan bahsaçı beke çent mijar henin ku yek şuvana gredayı proseyi te çavrikirin ku Erdoğan ve peyamin green gibi de jibili proseji disa ve dema yasadanina nu yani irope ve behtir ve destura nikaşin lisar destura bingehin berfrehtir bin jiberviji te çavre kirin ku Erdoğan ve bahsa derbare destura bingehin de ji hin peyaman bide nahad qada siyasi Ankara'da büyü avayte şirobe kirin dema yasadanina nu te gotin ku dibin siya kriza fone de edi despedike jiberviji Rojava Erdoğan'da ve kriza fone ji hebe yanına o jite merak kırın. Ji dura ji ve ki her sal evare ve de resepsiyon ekbe sazi kırın. Disa ji aliye numan kurtulmuş seroke parlamentoyu ve de sazi kırın. Hemu serokeyin partiyen siyasi hep serokeyin demeci dınar da ve amade bin lebele özgür özel yani partiyanu serokeyatı özgür özel ve atıbı hava kırın. Bir yar danakwe ve de tevli ve resepsiyonu ne bin ve navenda gişti akı da ve navenda gişteya partiya nu de bernameyeke taybet sazi bikin. Naha de saat çardan da ji ve disa hemu partiyin siyasi ve tevlebe civina lijneye gişti bin leberi Kemal Kılıçdaroğlu. Serukke gişteye CHP jiberko ne parlamentere ve locaya da yani ciye ki taybet de ve lijneye gişteya temaşe bike lebeli ve evare tevle ve resepsiyon ebe. Naha kajin tişte kuveri kutu merak kirin ve dimenin gelek brengin u barkeş ederdi kebin nehole her sal. Tu hazaru bistu çaren da vakit ejit basker bi slavdayina devlet bahçeli ve prose desbe grubu naha derbari prose de ve çibe her ve dijne ya çavderi be avakırın demek beri Fethi Yıldız Ali Kare Seroke gişti MHP derbari ve mijarede Pırsayın Rojamevan Ambersivan u got ku ve de nav hafte ku deh rojanda ev dijne ya çavderi be avakırın lebeli erka ve dijne yani ev dijne ve kanun dernahine yani erkavi nine lebeli ve bi karbe peşniyaz kanunan edi peşkeş bike o disal gore dahyani ya Fethi Yıldız ve ji hüvde parlamenteran pek bir temsiliyet şi ligor kursiyen partiyen siyasi ve pek bir yani ligori kursiyen koy endam bişinin bir lijneye de hafta yak anji deh rojanda got her çent iro dema yasadan inanu desme bir keşi kajin hem de karın bejin trafika siyasi a parlamentoyu ve hafta ya bir roja seşem desme bir ke jiberko roja seşem hem partiyen siyasi komi partiyen siyasi ve cara yeken bir cibin hem lijne ya gişti bir cebe jibili proseji de isal de Rojava parlamentoyu da ve sezemin pakete darazi hebe disa derbari fone da kriza fone da ve lijne ya ki be avakırın jibili vici hin mijarin civaki u siyasi ji hebin lebele irod saibet ve de saat çardan da serokomari Türkiye ve çibece elbet peyamin vici ve nişane ya dema yasadani nu a parlamentoyu be kajin.
0: Başı da hoş. Spas bunu şeker ama sizler basut. Kule Ankara diye gelmedi abi. Ben sarı babete kedi. Cudaj van babete hemiye. Cudaj babete ve şiko her sal diye hatına

Ve merhaba, bu gelişen bu geçte kanunçam, sen uçan despit. Avru duam sal ve ser despit ki napi vaşo çare seriyle Türkiye ve Bakure Kurdistan'ı derbaz zımını hatta naha da huazin o celalu bakçeli berbari pe vaşo ne at nebcih ari. Sala nüye yasa zananeyle parlamentoya Türkiye'ye despekiru. Sirvoke parlamentoya Türkiye ragant. Pevajo darbazi konağa nübüye. Cegire sirvoke MHP ragant. Dına ve deh rojen dağıtı da. Komiteye çevdiri kırna pevajo edeye tepek inan Cegire Erdoğan jı ragant. Pevajo bu başı berevedişe. Azarata parasına Türkiye ragant evi konak konak lügoreyi xişte ki diyari giriş sarbazgen başı ki sarbazgaha zelkan yasınure neynava vekiş. Sınure Harima Kurdistan'ı jaliye Türkiye ve darin Harima Kurdistan'ı tene brinu. Pişke kavan bohalin sarbaziyen Türkiye tene begoastı.

Minerin kanalı HD den baş hem bu arana bu peşkeşkirna bultana keber preh yan üçan peşici ser nüçeye mehene. Şandeke hukumi je Rojava'yı Kurdistan'ı bi serukatiya mezlum Abdi ji bo rekarin entegrebuna hezin evlekariye. Ve hın dosyeyin rehberiye geçte Şam'a paytaxta

hatiye avakirin de daliye kidin daji tifaqa wan heye. Tifaqa wan jibu çiye jibu biryarin giringin ku de derbare Türkiye dedide jiberwe ekeci tabloya ki buha derket hole iro de parlamentoya Türkiye'de gelek medyaya nafkoyu u derbejiyle Türkiye giringi dan ev mijara parlamentoya roja yekem ya parlamentoya dahuyani hatındayın Recep Tayyip Erdoğan dahuyani da derbare aburiye de dahuyani da derbare pevacoya aştiye de dahuyani da derbare her adiye ki ku her mijarin ku girede Türkiye be gotareke dürü direjde gotare biji dinava çapemeniye da henek aliyan aliyen muhalefeti opozisyonu rasi bertek anhat aliyen ku bi girede vineji bi girink hatı ditin bi taybeti Aliye Kurdiji de derbare pevajuye de pevajuye açtı u civaka demokratik Kurd de bejin u Türkiye jira de beje Türkiye be terör ev yek jibo Kurdan gele ki giringe çünkü sala 2024 de meha mijdar ede roja yekemin ku parlamento ve bu be hemen avayi tabloye ki pir balkej derketu bu hole Devlet Bahçeli hatacem hevserukin partiya demi liver Slav davan ku navberan gele ki xirab bu. Bebe ki eşkere bu ku pevajü ek heye. Pevajü ek aştı heye. Piş raci edi konağ bi konağ. Rehberi peki Abdullah Öcalan kete nav pevajü ek de eşkere bu. Dahuyani vi hatın dayın o. Hedi hedi konağ bi konağ pevajü ek aştı heye. Hatta na hatiye. O iyi roji ku yekem roja. De parlamento ebu betlane bedavi bu. Cariki den dimene ki bevi avayi hatı. Rojevi hatta ekranan u Bertek bukhara anin yin baş u yekhrab her du ali da Bertek bukhara anin u Kürci li benda ve nek u ev Slavdayina Erdoğan jubo dem partiye u peyvendiyen man khurtir bibin u pevajuya aştiye bi peşve biçe jiber ku jubo Kurdan geleki giringe pevajuya ke ku dikare Kadera Kurdan bu demin dahati de diyari bike dimenin girin bun. O ev dimenin ku iroji meditin de parlamentoya Türkiye'de çin nişandı de ve eke nişandı de ku navbera partiyan çavaya yani peyvendiye navbera partiyan çavana. Naha mirev dikare bivi avayi parve bike. Peyvendiye navbera CHP u AK Parti'ye ne zede harabın le yani mirov de bine ku Kemal Kılıçdaroğlu ve dere avay ki gelin peşvazi le Erdoğan ne kiriye bele da Ali ekidin de partiya nu be hema avay ki le dji Erdoğan'a yani vaha de bine ku dve revşa Davud de ku CHP teketiye tliya Erdoğan ve AKP he jiber ve ekeji be hema avay ki de parlamentoya da derketin u gohdariya Dahuyaniya Erdoğan nekirin. Le da Ali ekidin da jimirov dibine ku peyvendiyen MHP ve AKP geleki baştır bu ne. Bu dinava tifaka cumhur dana. O da Ali ekidin da jidiyare ku Erdoğan peşvazi le dem partiye jidike. Jikwe de Dahuyaniya da jidiyar bu ku gotiye karu khabata dem partiye jikirye de pevajue de ev geleki giring dibine u giring binavdike temaşanı yaşam.